Bunlar dikilemez olsun. Çok da kısım olduğunu düşünmez. Yarın karabangulara şimdisi meşhur Moritanya. Bu yıl ağın başlı geziyin. Radyatör vahmin.